0: parte, Mar 3827, para 50, prueba.
1: 3827, desciende a nivel de vuelo 50 y autorizado presentación ILS Zulu 613 desde Banar con el H1024.
0: Con el H1024, ILS Zulu 613 de posición Banar. Bueno, para que...
2: Alfa, no tiene copia de permiso 340.
3: 340.
2: Autorizado 340, Tandil, La Plata 8, Bravo, General Belgrano, transición. Transición 50, está La Plata, respondemos 1555, Smartware 3203. Con el convención de retrocesión, señor Marbo, 3203.
0: El 1703, perdón.
2: Michael Poma, 3 y 28, 35, lo que se llama.
0: Dice Rafael, 7325, la remolque negativa.
2: Posterior a tráfico.
0: Ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,